0: Hava, kom fanna ne garden ei woni.
1: Moaz to.
0: Ikhtiyari jawab kyaal denenge Hava.
1: Aade aade.
0: Haaga miyoti kodaibbe Shaviyani ga miyoti Hannan noon ga miyoti Mumtaz. Kom fanna ne.
1: Hannano. Aade.
0: Hava adi visnalaba.
1: Mumtaz.
0: Aha, Muhtaru ke namen nokia me. Kuda ibbe Hannan Mumtaz.
1: Mumtaz to.
0: Mumtaz, ah, tibuni
1: da. Ah, Mumtaz.
0: Ha, miyoti jawab sida we fa. Hava, kom farata ka lava hasa kolani.
1: Lava e pune monute.
0: Mi filmu ke himene lava geneste ne hama.
1: Enda, mega agar ke lava adwa chawa uriya miuna.
0: Hava.